düşeceksin, düşeceksin, düşeceksin, düşeceksin. Sonra beraberle düşer, ulağın mama düşer, ulağın baba düşer, ulağın fami düşer, ulağın milo düşer. Herkes var mı sahiye? Düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe, düşe.